Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Reklam.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar. Ayın ikinci günündeyiz. Temmuz ayı biraz sıcak başladı ama hafta sonu yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Bugün de biraz sıcaklıklar yüksek. Isı çarpmasına karşı dikkatli olun lütfen. Yayında pek çok uzman önerisini paylaşacağım ama dün ziyadesiyle yılın en sıcak günüydü. Hatta bazı şehirlerde herkese geçmiş olsun diyorum. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar Türkiye'den, dünyadan, spordan, müzikten, sanattan pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başladık.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1982 yılında İspanya'da düzenlenen ve İtalya'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası'nın bambaşka bir özelliği var. Kupanın o güne kadar olan tarihinde dünyanın her kıtasının temsil edildiği ilk turnuva olma ünvanı 1982 İspanya'ya ait.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Dün 35 derece gösteriyordu ama hissedilen sıcaklıkta 40'lardaydı. İstanbul'dan söz ediyorum. Serin bir yerde bulunmak için AVM'ye gidelim diye düşündük. Gördük ki herkes öyle düşünmüş. AVM otoparkında daha önce hiç görmediğim bir kuyruk vardı. Hakikaten hınca hınç. İnanılmaz yani. İnsanlar klima var diye AVM'ye gelmek istiyor. Çok normal. Ben de onlardan biriydim. Almanya'da ve Fransa'da klima kullanımı da yok biliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar serinlemek için aynı mantıkla kliması bulunan mağazalara, hatta en çok da şu meşhur İsveç markası mobilya ve ev eşyaları satan mağazaya gidip koltuklarda oturmaya başlamış. Çok hoş. Avrupa'da gerçekten bir mağazaya gidip de klima satın almak mümkün değil. Böyle bir mağaza yok. Çünkü online'dan sipariş veriyorlar. 3-4 ay sonra teslim alabiliyorlar. Yanlışsam düzeltsin lütfen Avrupa'daki dinleyicilerimiz. Bizde de sıcaklıklar arttıkça klimalar fiyatları artıyor. Bu arada iyi bir haber. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugün ve yarın sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde. Ama hafta sonu yurdun büyük kısmında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul 28 derecelere düşüyor hatta, çok şükür.

Gelecek bir dönemdeyiz. Belirtiler neler, sıcak çarpmasında neler yapılmalı hemen hatırlatacağım. Halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, baygınlık ve terleme hissediyorsanız sıcaklık sizi etkilemiş demektir. Gölgeye çekilmeli, klimalı bir ortama girmelisiniz. Ayran ya da soda içerek dinlenmelisiniz. Bir saat içinde rahatlamıyorsanız mutlaka 112'yi arayın diyor uzmanlar. Çünkü bunu takip eden safa sıcak çarpması safhası olabilirmiş. Aşırı ısı artışında cilt kurur, terleme olmaz. Kişi 40 derecenin üzerine ateş gösterebilir. Baygınlık, nöbetler, bilinç bulanıklığı, kusma gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu kişilere su içirilmemeli. Bakın çok önemli. Ben olsam direkt su veririm. Serin yerde tutulması gerekiyormuş. Aman dikkat edin. Herkes dikkatli olsun lütfen şu dönemde. Gün içinde de mümkün olduğu kadar bol bol serin suyla duş almayı ihmal etmeyin diyor uzmanlar. Aklınızda olsun. Mela Bedel'le devam ediyoruz Kral Pop'ta yayına. İki tas çorba. Bir Mustafa Sandal şarkısı. Şimdi Kral Pop'ta. Göz

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Bankam.com Bank kartıma gir.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaş.

0: çok ağızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu

0: oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

YKS'de iki hatalı soru var diye iddia edildi biliyorsunuz. ÖSYM inceleme başlattı. İnceleme tamamlandı ve incelemenin ardından ÖSYM şöyle bir açıklama yaptı. Alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığındaki 23 numaralı sorunun C olarak girilmiş cevabı A olarak değiştiriliyor. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun da iptal edilmesine karar verildi. Peki bu soru puanlaması nasıl değiştirecek derseniz, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Herkesin hakkında hayırlısı olsun.

0: Metropop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Temmuz Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Başkentte NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar son aşamada, kontrol ve denetim noktaları artırıldı, kritik noktalara kameralar yerleştirildi, zirve süresince 56 binden fazla kolluk kuvveti görev başında olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirvenin önemini ve gündemini anlattı, Türkiye'de yapılıyor olması rolümüzü ortaya koyuyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen dolaylı müzakereler sona erdi. Amerikan Başkanı Trump görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve destekçileri yeni parti senaryolarını konuşmak için meclis

0: Kent'te geniş kapsamlı bir toplantı yaptı. Yeni parti ilanı için 24 Temmuz tarihi üzerinde duruluyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Emekli ve memur zamları yarın netleşecek. Emekliler ilk 5 ayda %16,61 oranında zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonuyla rakamın %18'e yaklaşması bekleniyor. YKS'de bir soru iptal edildi. Bir sorunun da doğru cevabı değiştirildi. ÖSYM puan hesaplamalarının iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakılarak yapılacağını bildirdi. Ülkenin büyük bölümü bugün de çok sıcak. İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 etabı nefes kesen maçlara sahne oluyor. Dün gece oynanan karşılaşmalarda İngiltere, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Gece saat 2'de Portekiz, Hırvatistan, sabah 6'da ise İsviçre, Cezayir maçları oynanacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Kasum Kuatlara İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşme imza atacak, ardından takımın Slovakya'daki kampına katılacak. Beşiktaş'ta sezonun ilk hazırlık maçı da bugün Vincenzo Italiano'nun öğrencileri saat 18'de Macar ekibi Girmont'la karşılaşacak. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. maçında bugün Bosna Hersek'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bugün de yurdun büyük bölümünde hava çok sıcak. Özellikle Akdeniz'de yüksek nemle birlikte sıcaklık 42 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski var. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ile 8. kilometreleri arasında Samsun Kavşağı istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
6: ETS sizin için seçti. Bomba.

basamağındaki Zeynep Sömez, tek kadınlar ikinci tur maçında klasmanın 146. basamağındaki Amerikalı Claire Liu ile karşılaştı ve maalesef mağlup oldu. Böylece Zeynep Wimbledon'a ikinci turda veda etti. Olsun, oraya kadar giden ilk Türk olman bile harikaydı bizim için. Teşekkür ederiz Zeynep. Ve Arda Turan'dan milli takım teknik direktörlüğüne gelme iddiaları ile ilgili bir açıklama geldi. Daha doğrusu bir soruya cevap verdi. Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı Arda Turan, biliyorsunuz. Ve milli takıma gelecek misin teknik direktör olarak sorusuna da milli takımın muhteşem bir hocası var dedi ve mevzuyu bitirdi bence artık. Şimdi bakın, muazzam bir şarkıyla devam ediyoruz yayına. Rica ediyorum, radyonuzun sesinin sonuna kadar açın, ben stüdyoda öyle yapacağım. Ki bu şarkıyı nerede duysam sonuna kadar açıyorum. Ankara Echoes ve şu an sosyal medyayı yıkıp geçen o şarkıları Beni Al, hem de Afro House Remix versiyonuyla şimdi pop.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda eleme maçları devam ediyor. Son 32 turlarında bu akşam saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Bu gece saat 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'daysa İsviçre Cezayir ile karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Çay makinesi deyince vatan. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

Nasıl sıcaklarla aranız? Uzmanlar günde 3 litre su için diyor. Unutuyoruz ve kontrolsüz bir şekilde buzlu aromalı kahve, buzlu çay içiliyor gibi görünüyor dışarıdan. Ama unutmayın ki onlar anlık soğuk hissi veriyor ve gerçek bir serinleme sağlamadığı gibi inanılmaz da kalorili içecekler. Yine su, soda, ayran ve ev yapımı şekersiz limonatadan şaşmamak lazım. Uzmanların diğer önerilerini de hatırlatmak isterim. Gölgede vakit geçirildiğinde bol su tüketilmeli. Sadece su içmek yeterli değil. Özellikle mineralli su, maden suları gerekli. Sulu çorbalar, tuzlu ayranlar içilmeli. Güneşe çıkmak ve yürümek gerekiyorsa mutlaka şemsiye, şapka gibi koruyucu kıyafetler ve güneş kremi kullanılmalı ve güneş gözlüğü elbette. Ağır, tıka basa yemek asla yenmemeli. Yağlı gıdalardan uzak durulmalı. Sebze, meyve, süt ürünleri tercih edilmeli. Dar kıyafetler ve kat kat giyinmemeli. Doğal liflerle dokunmuş, tek kat, ince ve vücuda hava giriş çıkışını engellemeyen kıyafetler giyinmeli. Herkes kendisini korusun lütfen. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz Kral Pop'ta yayına. Yangın Yeri şimdi size ulaşmaya başlayan şarkı.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için.

0: Galaxy Tab A11 464 GB Android tablet tüm renkler 5.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

istediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe gibi seveceksin. Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur. Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma

80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

2 Temmuz 2026 Perşembe bugün ayın ikinci haftanın dördüncü günündeyiz. Sıcaklıklar artmaya devam ediyor ama hafta sonu İstanbul gibi bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ve sıcaklıkların da düşeceği bilgisini hatırlatmak istiyorum. Hatırladıkça bile nefes alıyorum çünkü gerçekten dün İstanbul'da akşam bile

sıcaktı. Yani sadece 9.30'da yürüyüş yapabildim dün akşam. O kadar sıcaktı. Bitmek bilmedi hakikaten. Isı çarpmasına karşı lütfen gün boyunca dikkatli olun. Bol bol da su tüketmeyi unutmayın. Uzmanlar günde 3 litre su öneriyor bu sıcaklıklarda. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez. Ben yavaş yavaş müsaade istiyorum. Şahane bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 2 Temmuz Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde dehşet evine baskın, 16 çocuk 4 yıl aynı odada tutulmuş. Amerika'nın Ohio eyaletinde kırsal bir bölgede harap durumdaki bir evde ağır ihmal koşullarında tutulan 16 çocuk kurtarıldı. Yetkililer yaşları 1,5 ile 18 arasında değişen çocukların son 4 yılın büyük bölümünü tek bir odada geçirdiğini ve içler acısı koşullarda yaşadığını açıkladı. Derin CHP'nin vakfında 37 milyonluk vurgun, Sabah gazetesinin manşeti bugün. Özel ve Ağbaba'nın yönetiminde yer aldığı Tülov isimli vakıfta 2023 seçimleri öncesinde şüpheli bağış patlaması yaşandığı belirlendi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetiminde ortaya çıktı deniliyor detaylarda. Belanın adı C3-1K Milliyet'in manşeti. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Gözüm her olay olduğunda, Maraş olayı olduğunda da önce sosyal medyadaki provokatif grup C3-1K'cılara baktıklarını belirtip C3-1K en büyük belamız oldu, en fazla çalıştığımız alan dedi. Devam edelim Hürriyet'in manşetiyle. 45 yaş üstü savunmasız manşet. Meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlattı. Özellikle IBAN konusu çok kritik. IBAN'da hızdan bahsediyorum. Vatandaşı dolandıran suç şebekesi 24 saat makine gibi işliyor. Bense suçla mücadele eden biri olarak IBAN numarasını Devlet Bankası'ndan 45 günde, özel bankadan 2 ayda alabiliyorum. Boşluğu MASAK'la doldurmaya çalışıyoruz. Bu alanda mutlaka yasal düzenlemeler yapılmalı dedi. Logonun hemen altında dikkat çeken başlıksa YKS'de bir soru iptal, bir cevap değişti. ÖSYM 20 Haziran'daki YKS'nin alan yeterlilik testlerindeki bir matematik sorusunun cevabını değiştirdi. Testteki 23 numaralı sorunun doğru cevabı C seçeneğinden A seçeneğine çevrildi. Ayrıca Halide Edip Adıvar'ın romanı ile ilgili 20 numaralı edebiyat sorusu da iptal edildi. Ve Sözcü, manşet Sözcü'de emekliye zam gelmeden gitti. İktidar asgari ücretliye değil, gözde müteahhitlerine ikinci artışı yaptı. İşçi, çiftçi, emekliye %18, memur ve memur emeklisine %13'lük zamdan 2 gün önce muayene ücretleri %284 arttı, köprü ve otoyollara da zam yağdı. Yol 3 aşamada yürünecek, başka bir başlık dikkat çeken Özgür Özel'in mücadele planına Sözcü ulaştı. Özel ekibi kurultay yolu açılmazsa bir değil iki partiyi devreye sokacak. Yol ve Anadolu Birliği Partisi üzerinden hareket başlayacak. İlk aşamada seçime girme yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi hazır çatı olacak. 10 vekil CHP'de bırakılarak özel ve CHP'li vekillerin çoğu bu partiye geçecek. Sonra Yeni Yol adlı yeni yapı kurulacak. CHP'li 20 vekil buraya geçip grup kuracak. Üçüncü aşamada ise ilk kongrede Özel'in genel başkan olması sağlanacak.

0: ağlanacak.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı Havalimanı Kavşağı 3 ile 8. kilometreleri arasında Samsun Kavşağı istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Bugün ne günüydü? Evet, tarçınlı kahve içme günü. Eskiler şöyle söylerler: tarçınlı kahve içmek bereketi, huzuru, mutluluğu arttırır. Aynı zamanda çok sağlıklı bir içecek. Bu yüzden her perşembe tarçınlı kahve içiyoruz. Siz kahvelerinizi hazırlarken ben de size çok keyifli şarkılarla eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günaydın Türkiye.

0: aksaklıklar oldukça yüksek olacak. Aman dikkat diyelim. Hatta Türkiye'de etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar özellikle risk gruplarına yönelik uyarılarda bulundu. Günün en sıcak saatleri 11-16 saatleri arası dışarı çıkılmaması, sıvı tüketiminin artırılması ve sıcak çarpması belirtilerine karşı dikkatli olunması önerildi. Bu uyarı yaşlılar ve çocuklar için çok önemli. Lütfen dikkate alın. Pop'un kralında en sevdiğimiz şarkılardan biriyle sabahımıza devam ediyoruz. Linet, meğerse.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen hasret alev.

0: Sizlere güzel bir haberim var. Doğal logosu bulunan cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için 1 TL iade bedeli ödeniyor. Uygulama 1 Temmuz itibariyle başladı. Yalnız burada önemli bir detay var. Her plastik, cam veya alüminyum şişe için değil, yalnızca doğal logosu bulunan ürünler için 1 TL iade alabileceksiniz. Eski ambalajlar veya doğal logosu taşımayan ürünler sistem kapsamında değil. Uygulama 81 il ve 973 ilçede devreye alındı. Doğa iade noktaları ağırlıklı olarak şu anda zincir marketlerde, bazı AVM'lerde, hastanelerde, havalimanlarında, restoran ve kafelerde, sisteme kayıtlı olan büfe ve bakkallarda bulunuyor. İade noktaları için Doğa mobil uygulamasını indirin, size en yakın iade noktasını görebilirsiniz. İade bedelleri Doğa mobil uygulamasındaki dijital cüzdana aktarılıyor. Biriken tutar IBAN'a transfer edilebiliyor, ATM'den çekilebiliyor ya da anlaşmalı iş yerlerinde kullanılabiliyor. Bu çok güzel bir uygulama oldu. Şimdi artık evimizde biriktirdiğimiz plastik, alüminyum, cam şişelerin karşılığında depozito alabileceğiz. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. APO konuğumuz Yeraltı.
1: Ne

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 Faktör Güneş Spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Satur Yaz Show.
1: Güneş Zirve'de Satur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz.

0: gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Yaz mevsiminin en güzel yanını biliyor musunuz? Sevdiğimiz sanatçıların yepyeni şarkılarıyla buluşmak. Türk pop müziğinin en özgün isimlerinden Mabel Matiz, yaza yepyeni bir şarkıyla merhaba dedi. Pozitif enerjisi ve dans ritmiyle dikkat çeken Umrum Dışı, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada en çok konuşulan yepyeni bir şarkı sırada. Söz ve müziği Mabel Matiz imzası taşıyan yepyeni şarkı Umrum Dışı, şimdi Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bugün de yurdun büyük bölümünde hava çok sıcak. Özellikle Akdeniz'de yüksek nemle birlikte sıcaklık 42 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski var. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu hafta ilk 5'te kimler yer aldı? Hadi gelin birlikte bakalım. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Ankara Echoes, Beni Al. 3 numarada Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 2 numarada Blok 3 ve Poise İşbirliği, Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numarada 7. haftasında Manifest ve Ajda Pekkan İşbirliği,

hileli. Listenin tamamı biliyorsunuz 20 şarkıdan oluşuyor. Görmek, takip etmek ve dinlemek için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasına tıklayabilirsiniz. Evet, şimdi Kral Pop Radyo Top 20 listesinin bir numarasıyla devam ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan işbirliğiyle hileli popun kralında.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Acil Çağrı Merkezi.

0: Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da müzik dünyasından son haberlerle devam ediyoruz. Emircan İrek, tamamının sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. stüdyo albümü Fiyakalı'yı yayımladı. Aynı adlı filmle başlayan projede Teoman, Dedüplüman, Hüsnü Şenlendirici, Melisa ve Tuana da sürpriz düetleriyle yer alıyor. Albümle aynı adı taşıyan kısa filmde rol alan Emircan İrek müziğini sinematik bir anlatımla genişleterek dinleyicilerine yalnızca şarkılardan değil karakterlerden ve hikayelerden oluşan bir dünya sunuyor. Haberin tüm ayrıntıları için kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulaması

dinleyicilerimiz bizlere ulaşmaya devam ediyor. WhatsApp mesaj hattına bir mesaj gelmiş. Çok hoşuma gitti bu mesaj. Esra, Burak, Derya, Emre. Şöyle yazmışlar. Biz 12 yıldır arkadaşız. 13. yılımızı bugün kutluyoruz. Aramızda hiçbir sorun olmadı. Hiç kavga etmedik. O kadar iyi anlaşıyoruz ki tek korkumuz evlendiğimizde bu dostluğun bozulacak olması. Umarım evlendiğinizde bu dostluğunuz bozulmaz. Eşlerinizle birlikte nice güzel yıllar diliyorum size. 4 arkadaşın bu dostluğunu o zaman biz de güzel bir şarkıyla taçlandıralım. Çağla ve Doğu Svek işbirliğiyle. Senin

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
2: Zazazo. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express

0: dakikalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve Vakıf Katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Unutmayın, bugün de çok sıcak olacak. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya özen gösterin lütfen. Bol su için güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayın. Evet, yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden ben Arzu Kaya mikrofonumda olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Mutluluk ve tüm güzelliklerin yanınızda olacağı bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: söyle.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yaz.

inan, gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe seveceksin. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 etabı nefes kesen maçlara sahne oluyor. İngiltere, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri de adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Gece saat 2'de Portekiz, Hırvatistan, sabah 6'da ise İsviçre, Cezayir maçları var. Beşiktaş'ın yeni transferi Kassum Kuattara İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak, ardından takımın Slovakya'daki kampına katılacak. Beşiktaş'ta sezonun ilk hazırlık maçı da bugün. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri saat 18'de Macar ekibi Girmort'la karşılaşacak. 12 devadan Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. maçında bugün Bosna Hersek'le deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 21.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bugün de yurdun büyük bölümünde hava çok sıcak. Özellikle Akdeniz'de yüksek nemle birlikte sıcaklık 42 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski var. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı, Havalimanı Kavşağı 3 ile 8. kilometreleri arasında Samsun Kavşağı istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ahbap Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 2 Temmuz Perşembe gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Hazırlıklar son aşamada, kontrol ve denetim noktaları artırıldı. Kritik noktalara kameralar yerleştirildi. Liderlerin kullanacağı güzergah, oteller çevresi ve etkinliklerin yapılacağı alana scooterlar ve motokuryeler de giremeyecek. Komedyen Deniz Göktaş gözaltında. Göktaş yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. CHP'de Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları hızlandı. Olası senaryolar dün mecliste geniş kapsamlı bir toplantıda ele alındı. Yeni parti ilanı için 24 Temmuz tarihi üzerinde duruluyor. Gözler öğrenci affında. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de içeren teklif bugün meclise sunuldu. Emekli ve memur zamları yarın netleşiyor. Emekliler ilk 5 ayda %16,61 oranında zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonuyla rakamın %18'e yaklaşması bekleniyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yeni saldırılar düzenledi. Gece boyu süren drone ve füze saldırılarında 8 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular başladı. Genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül'de yapılacak. Adaylar için son başvuru tarihi 13 Temmuz. Yurdun büyük bölümünde hava bugün de çok sıcak. İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 etabı nefes kesen maçlara sahne oluyor. İngiltere, Belçika ve Amerika Birleşik Devletleri de adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Gece saat 2'de Portekiz, Hırvatistan, sabah 6'da ise İsviçre, Cezayir maçları var. Beşiktaş'ın yeni transferi Kassum Quattara İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki sol bek sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak, ardından takımın Slovakya'daki kampına katılacak. Beşiktaş'ta sezonun ilk hazırlık maçı da bugün. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri saat 18'de Macar ekibi Girmort'la karşılaşacak. 12 dev adam Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. maçında bugün Bosna Hersek'le deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 21.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranda. Cenneti tadarım boynunda.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kolombiya'nın çılgın lakaplı kalecisi Ren Higuita 1994 yılında maçın kaderini değiştirecek olası bir golü o günden sonra ismiyle beraber anılacak akrobatik akrep vuruşuyla savuşturdu ve bu kurtarışıyla futbol tarihinin en meşhur kalecilerinden biri haline geldi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.com.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Sen, sen de mobilden Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl, ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da. Seni

0: Servis.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

0: de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bugün de yurdun büyük bölümünde hava çok sıcak. Özellikle Akdeniz'de yüksek nemle birlikte sıcaklık 42 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski var. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kavuş.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BB veya .com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

0: misiniz? Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması

0: Şakası.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 etabı nefes kesen maçlara sahne oluyor. İngiltere, Belçika ve Amerika'da adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Gece saat 2'de Portekiz, Hırvatistan, sabah 6'da ise İsviçre, Cezayir maçları oynanacak. Galatasaray'da Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Arjantinli futbolcunun menajeri kulüp yaptıkları son görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını açıkladı. 33 yaşındaki Icardi, Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 şampiyonluk ve 1 süper kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş'ta sezonun ilk hazırlık maçı bugün. Siyah beyazlar saat 18'de Macar ekibi Giormont'la karşılaşacak. Beşiktaş'ın devamında 5 hazırlık maçına daha çıkacağız. Slovakya kampı 14 Temmuz Salı gününe kadar sürecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy Kavşağı Havalimanı Kavşağı 3 ile 8. kilometreleri arasında Samsun Kavşağı istikameti üst yapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9'da 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda eleme maçları devam ediyor. Son 32 turlarında bu akşam saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Bu gece saat 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'daysa İsviçre Cezayir'le karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Taraf yorgun, müzik kesiyor, kafam bir dur.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar

9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa.

0: Gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 2 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Hazırlıklar son aşamada, kontrol ve denetim noktaları artırıldı. Kritik noktalara kameralar yerleştirildi. Zirve süresince 56 binden fazla kolluk kuvveti görev başında olacak. Bu arada Ankara Valiliği skuter ve ağır tonajlı araçları da kapsayan yeni tedbirleri duyurdu. Liderlerin havalimanlarından merkeze gelişte kullanacağı güzergah, konaklayacakları otellerin çevresi ve etkinliklerin yapılacağı alana skuterların girmesine izin verilmeyecek. Öğrenci affı düzenlemesi mecliste. Düzenlemeye göre öğrenci affından daha önceki aflardan yararlanmayan tüm öğrenciler faydalanabilecek. Başkası adına test, proje gibi akademik çalışma yapanlara para cezası verilecek, akademisyense kurumuyla ilişiği kesilecek. Dini değerleri alenen aşağılama suçundan hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı. Tatil için yurt dışında olduğunu açıklayan Göktaş, "Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim," demişti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti

0: Kenti Kiev'e yeniden saldırılar düzenledi. Gece boyu süren drone ve füze saldırılarında 8 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda yüksek katlı bina hedef alındı. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava yarın da yurdun büyük bölümünde etkili. Hafta sonu ise yağmur geliyor. Yarın İstanbul, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 31, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bugün de yurdun büyük bölümünde hava çok sıcak. Özellikle Akdeniz'de yüksek nemle birlikte sıcaklık 42 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski var. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: Dünya Kupası'nda harika maçlar, unutulmaz maçlar oynanmaya devam ediyor son 32 turunda. Dün İngiltere 1966'dan sonra bir türlü kazanamadığı kupayı kazanmak için o yola doğru adımını attı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında geri düştü ama Harry Kane diye bir oyuncu var. 72. golünü attı bu sezon. Özellikle ikinci golü, o gol vuruşu onun için çok muazzamdı. Kalecinin performansına rağmen Harry Kane tek başına İngiltere'yi son 16 turuna taşımayı başardı. Belçika 2018'de Japonya karşısında 2-0'dan geri dönmüştü. Bu kez de 2026 da Senegal karşısında geri dönmeyi başardı. 85'te 2-0 yenikken maçı 2-2'ye getirdi ve 124+44'te Dünya Kupaları tarihinin en geç golüyle, Tielemans'ın penaltı golüyle adını son 16 turuna yazdırmayı başaran bir diğer ülke oldu. Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek karşısında 2-0 kazandı. Balogun 1 gol 1 kırmızı kart ve bu Dünya Kupaları tarihinde gol attıktan sonra kırmızı kart gören 5. oyuncu oldu. Golü, kırmızı kartı dünün en çok konuşulanları arasında yer alıyor. Dünya Kupalarının hikayeleri her maçla birlikte farklı yazılıyor. Bazen elenen takımlar kazananlardan daha çok konuşuluyor. Bu Dünya Kupası'nın güzelliğini bize bir kez daha gösteriyor. Bu gecenin maçı Portekiz-Hırvatistan karşılaşması olacak. Ronaldo, Modric kim veda edecek, kim yoluna devam edecek? Hikayeleri yarın da konuşmaya devam edeceğiz.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai,

2 Temmuz ve Perşembe günü haftanın yorgunluğuyla başlayan günün öğleden sonrasındayız ve saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugünkü yayınımız da başladı. Hafta içi her gün 16-18 arası eşlik ediyorum. Sıcaklarla mücadele ediyoruz ve bu sıcaklar hafta sonu itibariyle yağış olarak özellikle İstanbul'da Marmara bölgesinde kendini gösterecek. Detaylandıracağız. Geride bırakmaya hazırlandığımız hafta sinemada hangi filmler en çok izlendi bir göz gezdireceğiz. Diğer konu başlıklarımız olacak ve tüm bunların yanında harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki şarkıyla devam edelim. Hatırlatayım, kralmusic.com.tr'den tüm listelerimize detaylarıyla ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize iyi yolculuklar, herkese merhaba.

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. Merhaba ChatGPT, bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
8: budur hissi. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Hepsi Bro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
11: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

16 takımları belli oluyor ve son mücadeleler son 32'de. Bu mücadelelerden biri bu akşam saat 22'de oynanacak İspanya-Avusturya karşılaşması, önemli bir mücadele olacak. Gece 02'de 3 Temmuz itibariyle Portekiz-Hırvatistan karşılaşması var ve sabah 06'da da İsviçre-Cezayir mücadeleleri oynanacak. Sonraki gün oynanacak karşılaşmalarla da son 16 turu kesinleşmiş olacak. Son 16 karşılaşmaları 5 Temmuz'da başlıyor olacak. Yarı finaller 14-15 Temmuz'da oynanacak. 19 Temmuz'da üçüncülük karşılaşması ve final mücadelesi oynanacak. Dünya Kupası serüveni devam ederken A Milli Futbol takımımızın da Uluslar Ligi için aslında süreci başladı. Birazdan paylaşılan detaylara yer vereceğim. Ama öncesinde Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Ahiyan'la Rüya Gibiydi.

Az önce Dünya Kupası'nın süreciyle ilgili bir hatırlatma yaptık. Bu arada A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarıyla ilgili süreci netleşti. Fransa, İtalya ve Belçika ile Eylül-Ekim döneminde yapacağımız maçlar var. Bu mücadelelerde 21 Eylül 6 Ekim aralığında gerçekleşecek 4 karşılaşma oynanacak ve ilk 2 müsabakada rakiplerimizi kendi sahamızda ağırlayacağız. Son 2 maçta ise deplasmana gideceğiz. İlk maçımız 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumunda gerçekleşecek. A Milli Futbol takımımıza UEFA Uluslar Ligi'nde şansının bol olduğu ve başarılı bir mücadele şimdiden dileyelim. Henüz erken ama tarihi yaklaştıkça bol bol milli duyguyla detayları aktarmaya devam edeceğiz tabii. Şimdi Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74. Birazdan gönderilen mesajlara yer vereceğiz. O ara Umur Doma, Hande Ünsal'la Gel Zamanı.

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Her ev güzel, İstikbal.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok...

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

Günün ilk mesajı İdil'den, Antalya'dan yazıyorum. Yaz boyu çalışıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Abim Burdur'da sizi dinliyor şu anda. Annem, babam ve abim İsmet için şarkı istiyorum. Onlara çok selam gönderiyorum Antalya'dan diye gönderdi. Umarım mesaj ulaşmıştır. Polat, Ankara, Kızılay'dan selamlar. Kuzenim Nihat'la dinliyoruz, çalışıyoruz. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Eda, Beykoz'dan kardeşim Ali'nin doğum günü. 21 yaşında artık. Canım kardeşim, iyi ki doğdun. Her ne kadar atışsak da kavga etsek de sen benim canımsın, kardeşimsin, her şeyimsin. İyi ki doğdun diyelim biz de Ali'ye. Nilay Sakarya'dan ofis arkadaşlarımız Burcu, Melis ve Ziya için bize bir şarkı gönderir misin? Gün boyu dinliyoruz. İyi çalışmalar diliyorum size de. Efe, Kuzey ve Enes abi yolda dinliyoruz. Bizden de çok selamlar. İstediğiniz şarkıyı da not aldım bu arada. İyi yolculuklar size de. İyi çalışmalar dileyelim herkese ve Kral Pop Radyo'da saatin şarkılarına yangın yeriyle Elif Buse Doğan'la devam

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Bugün de yurdun büyük bölümünde hava çok sıcak. Özellikle Akdeniz'de yüksek nemle birlikte sıcaklık 42 derece hissediliyor. Sıcak çarpması riski var. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalı. Çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde ise yer yer sağanak yağış görülebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Ülkemizin birçok bölgesinde ve İstanbul'da yaz mevsiminin şu ana kadarki en sıcak günü yaşandı. Dün ve öğle saatleri itibariyle güneşin altında 40 dereceler göründü. Dolayısıyla bu sıcaklık, sıcak havanın etkisi de ister istemez hepimizi yordu ama cuma günü de etkisini sürdürecek olsa da hafta sonuyla ilgili meteoroloji kaynakları hava sıcaklarında düşüşün, normal seviyelere gerileyişin ve sonrasında ise hafta sonu itibariyle de yağışlı bir havanın hakim olacağı öngörüsünü paylaştılar. İstanbul'da cumartesi pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Cumartesi günü 30 dereceler, pazar günü ise 28 dereceler öngörüsü ve her iki günde de mega kentte özellikle yağış geçişleri olacağını bir kez daha ileteyim tahminlerin. Hafta sonu planıyla da ilgili etkili olacağı için perşembe gününden paylaşmak istedim bu detayları. Kral Pop Radyo'da Serkan Nişancı'yla Eller Üzer Zamanı.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda eleme maçları devam ediyor. Son 32 turlarında bu akşam saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Bu gece saat 2'de Portekiz Hırvatistan'la, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir ile karşılaşacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur,
1: haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le. Pop, pop, kral pop.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Dünün gündem başlıklarından biri ÖSYM'nin açıklamasıydı. YKS AYT'de bir soru iptal edildi ve bir sorunun da yanıtı değişti. Buna göre yeni düzenlemeyle süreç devam ediyor olacak. Sonuçlar açıklanmadan evvel alınan kararla ilgili yeni bir detay. Bir diğer detay da YÖK 2026 ve 2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni programı açıyor. Dolayısıyla tercihler arasında eklenebilecek felsefe ve yapay zekadan işletme ve yapay zekaya, finansal teknolojiden biyoteknoloji ve genetike, paramedike, balıkçılık teknolojisine gibi yeni bölümler öğrencilerimizin tercih sürecine eklenmiş olacak bu yıl itibariyle. 2 Temmuz ve Perşembe şarkıları Yalın Akşamüstü yorumuyla devam ediyor.

Yarın sinema severler için vizyona yeni seçenekler dahil olacak ama geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta için en çok izlenen filmlerde Oyuncak Hikayesi 5 kırdığı rekorlarla birlikte ikinci haftasında da ülkemizde en çok izlenen film oldu. Saplantı filmi 7 haftadır vizyonda ve en çok izlenenlerde ikinci sırada. Dedektif Raptor 11. haftasında 3. sırada. Backrooms

Yeni eklenen sahneleriyle de 5. haftasında 4. sırada yer aldı. Supergirl geçtiğimiz hafta itibariyle vizyonda izleyiciyle buluştu ve en çok izlenen filmlerde 5. sırada yer aldı. Ülkemizde sinema severlerin en çok tercih ettiği ilk 5 filme göz atmış olduk. Şimdi ise Sammy Cenk ve Çıkmaz Bir Sokakta Var.

0: bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Pop, pop, kral
1: pop. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar
4: iyi ki TEB. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Dünya dursun, biz buradayız.

0: Radyoyu açtınız. Ben Bahçe, sizin için dillere destan bir program hazırladım ve hiç mi hiç korkmuyorum. Hani böyle vaatler büyüdükçe beklenti yükselir, sonra hayal kırıklığı yaşanabilir riski var ya. Bende o korku yok. Hazırlandım geldim. Benim tek korkum zamanından önce ölmek.
1: Zaman ne ki Bahçe?
0: 2824 yılı. Şaka bir yana. Bir arkadaşımla insana ait korkuları konuşuyorduk geçen gün de bana dedi ki Bahçe, en büyük korku neymiş biliyor musun insanlarda? Topluluk önünde konuşmak. Ha. Yani şu anda konuşuyorum ve yaklaşık 4,5 milyon insan dinliyor beni. Belli ki bu korkumuzu savuşturmuşuz. Besbelli. Yani Donald Trump'ın mitinglerinde bu kadar insan toplanmıyor, onu söyleyeyim size. Gerçi tabii ben ona göre çok fazla seviliyorum. Öyle bir geldiler. Seviliyorum derken de öyle seviliyorum değil yani. 20 yıldır sıkışığım diye anlatıyorum yayında. Bir dinleyicim evini satmadı mesela benim için. Genelde sıkışığım dediğim zaman gelen mesajlar şöyle: sıkıştıysan tuvalete git Bayce, sıkıştıysan tadını çıkart Bayce falan. Demek en büyük korku topluluk önünde konuşmak. Öyle bağırsak kanseri, böbrek yetme, AIDS falan, 30 kişinin karşısına bir şey anlatmak daha fena. Bir arkadaşım var, sokakta saldırıya uğrayıp darp edilmekten korkuyor. Şimdi ben de diyorum ki bu mu yoksa kendi kalbin mi? Çünkü kendi kalbinin sana saldırı düzenlemesi ihtimali çok daha yüksek. Ama dün gece sırf ucuz diye ucuzluk marketinden yarım kilo tavuk ciğeri aldın değil mi? Ve yedin hepsini. Tavuk ciğerini çok severim ama 55 yaşındayım. Anladın? Yani kalbim bana saldırmasın, darp etmesin diye diyorum ayda bir defa 100 gram yemeye iznim var. Ayda bir defa 100 gram. Yani bu aylık tavuk ciğeri masrafımın 5.7 lira Türk lirası civarında olduğunu gösteriyor. Diğer yanda elektrik faturam 4.700 lira geldi ve size yemin ediyorum kalbime çok daha fazla zarar veriyor. 4 kilo tavuk ciğerinin yapamadığını elektrik idaresi yapabiliyor. Abicim gençken birinden bahsederlerken koca yürekli bir insan dediklerinde vay be diyordum. Şimdi 50'mi geçtim, bir an evvel bir kardiyoloğa baktırması gerekiyor diyorum. Yaş ilerledikçe korkular değişiyor millet. 20 yaşında beni sevgilim terk edecek mi, bana bakar mı falan diye böyle endişeler falan. 55 yaşında kolonoskopi sonucunu WhatsApp'tan mı gönderirler yoksa yüz yüze mi çağırırlar diye bekliyorsun. Yüz yüze çağırmazlar. İnşallah yüz yüze çağırmazlar.

Bir yüz yüze çağırırlarsa demek ki ciddi bir şey var. Çağırıyorlar. İyisin iyisin maşallah tosun gibisin Bayce demek için hastaneye kadar çağırmayacaklar herhalde. Eskiden gece telefon çalsa kesin arkadaşlar dışarı çağırıyor derdim. Şimdi gece telefon çalınca eyvah kankalardan biri kalp krizi geçirdi. İnme indi, inme indi diye. Bir de internet sağ olsun. Yani yapay zeka. Yani moral bozabiliyor. Adam baş ağrısını yazıyor Google'a. 2 dakika sonra kendi cenazesine çelenk sipariş ediyor, anladın? Çünkü Google'a sorarsan hepimizin ömrü en fazla perşembe akşamına kadar. Bu akşam. Bu akşama kadar. Evet. Bu yüzden ben artık korkularımı sadeleştirdim. Kalbim çalışsın, elektrik faturası biraz düşsün. Bir de markette kasiyer kartınız reddedildi demesin. Gerisiyle baş ederiz be kanka. Peki gençler, güzel bir akşam geçirelim. Kral Pop'ta Bay J yayında biraz müzik, biraz muhabbet. Bolca da kendimizle dalga geçeriz. Her şey yoluna girer, merak etmeyin.

0: Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini

0: sunuyor.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Eti.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını Eti gongla.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bil. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Ben bu programı çok uzun yıllardır sunuyorum. Ben başladığım zamanlar yayın yapanların çoğu öldü, öyle düşünün. Böyle başınızdan atamadığınız, başınıza gelmiş çok iyi bir şeymişim gibi düşünün. Şey gibi böyle hani Atari salonunda çekiçle deliklerden çıkan yaratıklara vurup indirirsiniz gene çıkar ya. Biraz onun gibi hissediyorum. Şimdi... Aranızdan birçok kişi mesleğinin benim mesleğimden daha önemli olduğunu düşünüyor olabilir. Olabilir. Ama hiçbirinizin benim kadar dikkatli olması gerekmiyor. Pilot ve kontrol kulesi memuru kardeş size demiyorum. Dikkatli. Dikkatli olmam lazım. Mesela bir mekana gittim. Kavga çıktı. Ayırmaya çalıştım. Yumruk yedim. Kavgayı benim çıkarttığımı söylediler. 3 gün nezarette yattım. Milyonlarca insan 3 gün dinleyemeyecek beni. Yani ülke... Çok büyük bir şey kaybetmez belki ama ben çok üzülürüm. Bu yüzden gittiğim hiçbir yerde kimseye bulaşmıyorum, karışmıyorum. Yesinler birbirlerini. Bana ne kanka? Zaten kavgacı insanlardan nefret ederim. Bak nefret ederim diyorum. O zaman nasıl oluyor da 3 kere evlendin Bahçe diye soracaksın. Evet. Ama o kavgacılık değil. O kavgacılık değil ki. Eşlerimde olan savaşması imkansız bir güdü diyelim. Savaşma Bayce diyecek. Yok ben değil, onlar savaşamıyor. Yani o kavga çıkacaksa çıkacak, buna kimse engel olamaz abi. Çok büyük bir felaket olması gerekiyor. Böyle dev bir tsunami misal bizi alıp Bodrum'dan Konya'ya vuracak. Ancak öyle. Abi, benim tahminim böyle Konya'ya doğru sularla giderken suların arasından büyük ihtimalle hala duyacağım. Ben sana sahile bu kadar yakın ev almayalım demiştim. Gören de yalı dairesi zanneder. Her yer apartman dairesi. Bunu mu buldun? Boyun posun devresi. Bu yüzden diyorum ki benim meslek riskli arkadaş. Ses tellerime, psikolojime, sabrıma yatırım yapıyorum. Öksürmeye korkuyorum. Ses giderse ben de gidiyorum, anladın? Siz hasta olunca bugün işe gitmeyeyim diyorsunuz. Ben hasta olunca iyi akşamlar millet diye başlıyorum. 3. cümlede sesim ergenliğe yeni girmiş. Çocuk gibi çatır çatır çatlıyor. Bir de herkesin bir beklentisi var benden. Bay J bizi güldür. Tamam da kardeşim, ben de fatura açıyorum, benzin alıyorum, haber okuyorum. Benim de moralim bozuluyor ya. İnsan bazen aynaya bakıp kendi kendine bugün hiç komik biri gibi durmuyorsun diyor. Evet ben sabah uyanıyorum bazen Bay J. Gerçekten sen bir komedyen olabilir misin? Şaka yapma bana lütfen. Bir dişlerini fırçala, bir daha deneyelim istersen. Bir de meslek bu. Kasap ete küser mi? Şarkıcı mikrofona küser mi? Bay J hayata küser mi? Küser tabii. Ama akşam olunca yine gelir anlatır. Çünkü başka bildiği bir iş de yoktur. Detaylara takılma. Aç Kral Pop Radyo'yu. Pop Radyo dedim. Evet. Paptir Can grubu beni andı. Detaylara takılma. Aç Kral Pop'u. Bay J'yi dinle, keyfine bak kanka.

İyi akşamlar, hoş geldiniz millet. Burası Kral Pop Radyo. Son ay içerisinde büyük bir başarıya imza atarak 18 ana vericimizle yaklaşık 1100 vericisi olan kanalı geride bırakıp bir sıra yükseldik ve birinciliği kimseye hiçbir zaman bırakmayan Kral FM'in ardından Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci kanalı olduk. Tabii zaman değişiyor ve bence yapay zekayı lehine kullanan ilk kanal herkesi yenecek. Geçen stüdyoya gelirken düşündüm, meslekte 35 yılı devirdim, 55 yaşındayım. Biz bu işe başladığımızda mikserler analogdu, şarkıları banttan çalıyorduk, istek parçalar faksla geliyordu. Şimdi nereye baksan bir yapay zeka çılgınlığı, her şeyi robotlara yaptırmaya başlamışlar. Geçen telefonuma bir güncelleme geldi yapay zekadan. Bana diyor ki, Bahçe bugünkü yayında hangi konulardan bahsedeceğini ben senin yerine yazdım dedi. Şimdi baktım metne, o kadar düzgün ve o kadar kurallara uygun ki rezalet. Kimse alınmayacak, kimse incinmeyecek. Böyle risksiz komedi mi yazılır Allah aşkına ya? Hemen telefona dedim ki, bak koçum, sen daha portakalda vitaminsizken, bir portakalda vitaminsizlik seviyesindeyken ben bu mikrofonun başında ter döküyordum. Benim yerimi alabileceğini mi sanıyorsun ha dedim. Seni yarattıklarında üçüncü evliliğimdeydim ben. Sen kim yapay zeka bana afra tafra yapacaksın? Bir bardak suyla bitiririm seni. Çat çut yanarsın Allah canına. Daha evlerde bilgisayar yokken ben kızlarla öpüşüp koklaşıyordum biliyor musun? Eli sabit diske değmemiş inek gelmiş bana dek dek dek nyen nyen nyen. Yok öyle şey. O kadar uzun boylu değil. Robot bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Sizin tecrübenize saygı duyuyorum Bayce. Ama ben RTÜK kurallarını sizden çok daha iyi biliyorum. Ezberimde dedi. Ya teknolojinin bu kadar akıllı olması güzel de bizim Gen X, X jenerasyonunun o tatlı kuralsız samimiyetini hiçbir algoritma kopyalayamaz arkadaşlar. Haksız mıyım? Hem dünyanın gidişatıyla ilgili sorulara düzgün yanıtlar alamıyorum yapay zekadan. Mesela geçen gün şey yazdım. Bence dedim, Amerika'nın başkanının kim olduğu hiç önemli değil. Çok daha derin bir düzen var. Ne düşünüyorsun? Cevap olarak 3 paragraf yazdı. Özeti de şu. Bahçe, bana niye soruyorsun? Ya kardeş dedim, çok daha derin bir düzen var dedim. Diyor ki, olabilir ama önce elektrik faturanızı ödeyin. Merkez yönetimden şikayet var. Kim merkez yönetim? Rothschild ailesi. Ya oğlum dedim, bak adam gibi cevap ver, aboneliğimi kapatacağım bak. Bahçe dedi, başkanın kim olduğu elbette önemlidir. Çünkü atanan kişiler, çıkarılan kararnameler Amerika'da dış politika, ekonomi ve yargı gibi alanlarda gerçekten etkileri vardır. Ama aynı zamanda modern devletlerde tek bir kişinin her şeyi belirlediğini düşünmek de doğru olmaz. Ha dedim, yani diyorsun ki 6000 yıllık dünya dışı tarikatlar, Rothschild'ler, Rockefeller aileleri işin içinde değil öyle mi? Ben bunu söylemiyorum dedi. Ben bunu söylemiyorum dedi. Söylediğim şey şu, evet bazı ailelerin ve ağaların tarih boyunca büyük ekonomik siyasi etkileri olduğu tartışmasız. Örneğin Rothschild ailesi 19. yüzyılda Avrupa finans, sanki bugün hiç değil. Rockefeller ailesi, petrol, finans, hayır kurumları, Amerika'nın tarihinde falan. Ancak buradan bugün dünyayı gizlice onlar yönetiyor sonucuna geçmek için güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Bana bak aptal dedim. Benim kanıta falan ihtiyacım yok. Bana dedikodu ver, bana komplo teorisi ver, bana heyecan ver, sıkıcı pislik. Bıktım senin şu tatlışlığından, herkesin ağzına bir parmak bal çalmandan. Arkadaşlarım Ömer, Emre, Nurhan, Aslınaz, Gülsal'ın açıklarını bul. Bana gıybet istiyorum. 35 senedir radyo sunuculuğunu yapıp sıkıntıdan öleceğim. Öleceğim. Kalbim sende kalsın.

0: Çi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Reklam. Koçak'la festival.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS.

0: yüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Zazazoo. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar.

0: klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: ediyor.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
3: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Zırttaki yerimin neresi olacağını düşündüm. Şimdi gülüyorsunuz ama yarın öbür gün o üç ortaklı işlerde kapakel kaldığında... Lan ne vizyoner adammış ya. Bak kanka ne ileri görüşlü bir esnafmış diye sızlanmanın kimseye faydası olmayacak. Eğer bir gün o üçlü saç ayağının içinde yer alırsam... ...ben mutlaka her karara muhalefet eden, ortalığı bulandıran... ...ama dükkanın anahtarını da elinde tutan o sol taraftaki uyanık ortak olmak isterdim. Çünkü bir saniye... Bunun çok net iki sebebi var millet. Birincisi dükkanda pencere kenarında oturup sokağı izlemeyi çok severim. Emeklilik hayali. Ne sattığım bile önemli değil. Bir şey almasınlar. İkincisi de sağ taraftaki ortak büyük ihtimalle her şeye maydanoz olan... ...sabahtan akşama kadar fatura muhabbeti yapan sıkıcı bir tip olacak. Tamam mı? Öf yani. Onunla 5 dakika bile aynı odada geçiremezsin. Beni anlıyorsunuz değil mi canikomlar? Bu memlekette yıllardır mikrofon başında olmanın... ...en büyük avantajı ne biliyor musunuz millet? Şimdi bu program canlı ya... Sizin de benimle olan o uzun yıllara dayanan hukuku ve sevgisi sayesinde yönetim artık bana güveniyor. Konuşacağım esnaflıklara hiç karışmıyorlar. Öyle yani anlayacağınız, canım o akşam mikrofonda ne anlatmak isterse tıkır tıkır konuşabiliyorum. İnsanları doğru veya yanlış yönlendirebilecek bir gücüm var ama ben bunu hiçbir zaman kötüye kullanmadım kardeş. Sen biliyorsun değil mi? Eğer her önüme gelene sahte umutlar dağıtan, yalanlarla insanı kandıran o uyanık tiplerden olsaydım... ...bugün Bodrum'da yaşadığım bu hayatta altımda lüks yatlar, arkamda devasa malikaneler olurdu. Benim neyim var? Hiç. Ben ne yapayım? Evet gizli fakirim. Helalinden aylık maaşla geçinen bir adamım ama son derece gururluyum. Çünkü bu uzun yayın hayatımda her akşam kulaklarınıza sadece neşe ve samimiyet aşıladım biliyorsunuz. Bazen arkadaşlarım akşam eve gidip tek başıma kaldığımda... ...üzerimde sadece emektar iç çamaşırımla... ...emektar. İç çamaşırımda hiç hoş bir şey değil emektarlık. Büyük ihtimalle üstten baktığınızda alt... yerleri, asfaltı görebiliyorsunuzdur. Üzerimde emektar iç çamaşırımı, salon kanepesine uzanıp... ...hiç açılmamış o simsiyah kapalı televizyon ekranına tam bir saat boyunca boş boş bakıyorum. Herkesin bu hayatta bir meditasyon şekli var. Bizim sosyetikler gidip mum ışığında nefes egzersizi yapıyor. Benimki de donla, emektar donla... kapalı televizyona bakmak. Kime ne ya? Kim karışır yani? Bana sorarsanız lüks salonlarda yoga yapıp vücudu esnetmeye çalışmakla benim bu kanapedeki donlu halim arasında zamandan zarar etmek dışında hiçbir fark yok. Yakıt parası da harcıyorsunuz. Üstelik günlük hayatımda benim esnekliğe hiç ihtiyacım olmuyor bu yogayla alakalı. Yani bu yaşımıza kadar çok şükür kemik erimesi falan da yaşamadık. Bazı aktiviteler esneklik ister derler ama her şeyin birden fazla uygulanış şekli vardır. Ben yogaya göre kendimi hayata uyduracağım. Hayatı her zaman kendime uydurdum. Tıpkı şimdi bütün bu şakaları kafamdan uydurduğum gibi. İddia ediyorum kısa vadede belki ama uzun vadede benden daha samimi bir radyocu bulamazsınız bu memlekette.

Herkese merhaba. Ne haber millet? Kral Pop Radyo'da Bay J şovuyla nihayet 2 Temmuz akşamında da kulaklarınızdayız. Siz az önce o şahane şarkıları dinlerken ben de uzun süredir kafama takılan o absürt meselelerden birini çözmeye çalışıyordum stüdyoda. Efendim, eğer bir gün bu modern dünyada 3 ortaklı bir esnaf dükkanının ya da hani şu janjanlı plazalardaki 3 ortaklı işlerin bir parçası olmak durumunda kalırsa, o ortak

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 2 Temmuz Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. NATO Liderler Zirvesi 7 Temmuz'da başlıyor. Haber portallarının da ortak manşeti yaklaşan bu kritik zirve. ntv.com.tr'yi açalım ilk. Kritik NATO zirvesinin en önemli konu Amerikan Başkanı Donald Trump. Trump ziyaretinin ayrıntıları da netleşmeye başladı. Amerikan Başkanı Ankara'ya resmi ziyaret kapsamında yaklaşık 1000 kişilik ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve iki lider daha sonra ortak basın toplantısı yapacak. NATO Liderler Zirvesi için hazırlıklar da son aşamada. Detaylarına trthaber.com'da bakalım. Başkentte NATO zirvesi sebebiyle kontrol ve denetim noktaları artırıldı. Kritik noktalara kameralar yerleştirildi. Zirve süresince 56 binden fazla kolluk kuvveti görev başında olacak. Liderlerin havalimanlarından merkeze gelişte kullanacağı güzergah, konaklayacakları otellerin çevresi ve etkinliklerin yapılacağı alana skuterların girmesine izin verilmeyecek. Kapatılacak yollara motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında girişi yasaklandı. Ağır tonajlı araçlarda 5-10 Temmuz tarihleri arasında şehir merkezine giremeyecek. Öğrenci affı düzenlemesi mecliste. hürriyet.com.tr'deyiz. Düzenlemeye göre öğrenci affından daha önceki aflardan yararlanmayan tüm öğrenciler faydalanabilecek. Başkası adına test, proje gibi akademik çalışma yapanlara para cezası verilecek. Akademisyen ise kurumuyla ilişiği kesilecek. Geçelim habertürk.com'a. Emekli ve memur zamları yarın netleşecek. Emekliler ilk 5 ayda %16,61 oranında zam almaya hak kazandı. Haziran enflasyonuyla rakamın %18'e yaklaşması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beklenen en düşük emekli aylığı düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi. 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak, dedi. Suriye'nin başkenti Şam'da bir kafede patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Suriye devlet medyası olayın bir bombanın patlaması sonucu meydana geldiğini duyurdu, diyor Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'de. Geçelim sabah.com.tr'ye. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılar düzenledi. Gece boyu süren drone ve füze saldırılarında 17 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda yüksek katlı bina hedef alındı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden balerin Nilay Tahiroğlu adını finale yazdırdı. Tahiroğlu, 18 sanatçının yarışacağı finalde başarılı olursa yarışma tarihinde madalya alan tek Türk sanatçı olacak. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 32 etabı nefes kesen maçlara sahne oluyor. İngiltere, Belçika ve Amerika'da adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bugün de saat 22'de İspanya ile Avusturya karşı karşıya geliyor.

0: Gece saat 2'de Portekiz Hırvatistan, sabah 6'da ise İsviçre Cezayir maçları oynanacak. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarında ilk kampını tamamladı. Sarı lacivertler Topuk Yaylası'ndan İstanbul'a döndü. Pazar günü ikinci kamp için Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe burada 3 hazırlık maçı oynayacak. 12 dev adam basketbol Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. maçında bugün Bosna Hersek'le deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

her şey yolunda gidiyordur millet. Hoş geldiniz. Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa uşaklarımdan bir şey istemeyin. Herkes kendi uşağını kendi tutsun. Evet. Adım Bayce. Mikser başındayım. DJ, showman, komedyen, hümanistan, bir mahalle dostu ve hayvan severim. Ayrıca gizli bir rekorum da var. Ömrüm boyunca çalıştığım şirketlerden gizlice eve taşıdığım en büyük miktarda A4 kağıdı ve tükenmez kalem stoku bende. Bunu bilin istedim. Artık hiçbir şey yazılmıyor, çizilmiyor. Ev çöp eve döndü ama önemli değil. Bir şey başardım hayatta, anladın? Şimdi bazı uyanıklar çıkıp şey diyecek değil mi? Ya Bayce, bu yüzden mi bugüne kadar hiçbir dükkanda uzun süre kalamadın? Patronlar seni hırsızlık yapıyorsun diye kapının önüne mi koydu diyor. Kalamadın mı? Daha nasıl kalınır? Ben bilmiyorum, bu büyük başarılarım var. Tabii ardından gelen tatlı kovulmalarım da var. Büyük ihtimalle bir noktada bu kadar başarılı, yakışıklı, boylu postlu, karizmatik, entelektüel, şeytan tüylü, sevimli ama aynı zamanda bilgisiyle insanı ezmeyen, inanılmaz derecede cana yakın biri olmam dükkan sahiplerini feci şekilde komplekse sokmuş olabilir. Eski patronlarıma gücenmiyorum bu yüzden. Çok haklı olabilirler. Ben de olsam ben de belki rahatsız hazmedemediler. Belki de komplekse girdi. Yani şu son zamanlarda etrafta satılan o motivasyonel kişisel gelişim kitapları işi iyice çığırından çıkarttı. Yani bir şey yapmak için hayatta motivasyonunuz yok ya. Bu yüzden kalkıp kitapçıya o kitabı almaya gidiyorsunuz. O kitabı almaya kadar gidecek motivasyonu bulduysan demek ki zaten senin motivasyonun var. Ölmedin yani. O zaman ne diye boşu boşuna o kitaba dünya kadar para veriyorsun? Git asıl yapmak istediğin işe odaklan. Anlatın bana bunu. Ya bak, dürüstçe itiraf ediyorum. Saç sakal ağırdı ama ben hala bu hayatta tam olarak ne yapmak istediğimi, bu ömürden ne beklediğimi tam olarak maalesef bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama hayatta ne istemediğimi çok iyi biliyorum. Bir yaşam koçu. Ya akıl var, mantık var. Benim hayatımı benden daha az tanıyan bir başkası benim yaşantımın nasıl koçu olabilir? Gözünü seveyim lütfen. Neymiş? O koç sertifikası var. O koç beni analiz ettikten sonra benim isteyeceğim şekilde beni yönlendiriyormuş. Ya ben 15 dakikada bir fikir değiştiren bir insanım Allah aşkına. Saniyede hedef güncelleyen bir kişiyim. O koç benim bu hızımı nasıl yakalayacak da beni anlayacak? Son olarak küçük bir şikayetim daha var millet. Şu tabelasında bir saatte ekspres temizleme yazan dükkanlar var ya, ben henüz o işi bir saatte söz verdiği gibi çözen birini görmedim. Bugüne kadar denk gelmedim. Varsa bana internetten ulaşsın. Instagram sayfam Bayce Show. Geçen gün sahneye çıkacağım. En janti ceketim kirli. Dükkana gittim, kasadaki eleman, aman ustam acil durum var, sabah alabilir miyim diye sordum. Vitrinde koca puntolarla bir saatte teslim yazıyor. Kasadaki çocuk yüzüme bakıp yarın sabah çok zor abi dedi. Ne zaman olur diyorum. Yarın akşama yetiştirmeye çalışırız diyor. Ya be mübarek, yetiştiremezseniz ben sahneye iç çamaşırımla mı çıkacağım? Bir de çocuk döndü bana, ne dedi biliyor musunuz? Abi senin sadece bir tane mi ceketin var dedi. Neyim ben? James Bond muyum Allah aşkınıza ya? Sıradan bir insanın gardırobunda kaç tane sahne ceketi olur ki? Giyersin, temizletirsin, eskiyince yenisini alırsın. Alt tarafı don çorap değil ki bu, her gün yenisini çekelim altımıza. Neyse,

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kapı katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro.

Aha, evet. Belki yanıyor olabiliriz çatır çatır ama gerçek tatil havası da bu değil mi arkadaşlar zaten ha? Gerçek tatil havası. Kral Pop Radyo'dasınız, mikrofon başında orta yaşlı prensiniz Bahçe canlı yayında. Bugün stüdyoya girerken her şeye burnunu sokan, her yaptığınız işe maydanoz olan sinir bozucu tipleri hayatınızdan tek hamlede savuracak, neredeyse hiç yanılma ihtimali olmayan şahane bir yöntem buldum biliyor musunuz? Bir dahaki sefere iş yerinde ya da mahallede biri gelip yaptığınız düzgün bir işi eleştirirse, bunu neden böyle yaptın diye sorarsa aslında böyle yapma falan. Direkt yüzüne bakın ve deyin ki çünkü böyle yaptım çünkü şu an yapay zeka ile kodlanmış dijital bir penguenle sokak ortasında tek ayak üstünde durmak toplum hal hakkına pek uygun düşmeyecekti. Onun için böyle yaptım. Şimdi karşınızdaki de o an donup kalacak, beyninde mavi ekran çıkacak ve sizi yavaşça kendi halinize bırakacaktır. Tabii bu yöntemin etkili olması için o sırada kafanızın gerçekten rahat olması lazım. Yanılma ihtimali neredeyse olmayan bir sistem dedim. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz televizyonlarda her gün acayip acayip olimpiyat rekorları, koşu yarışları izliyoruz. Ama atletizm maalesef artık eskisi gibi heyecan vermiyor millet. Çünkü yeni rekorlar zor kırılıyor. İnsanoğlu biyolojik sınırına dayandı artık. Geçen bizim spor salonundaki hoca arkadaşla konuşuyoruz. Ya ustam dedim, şu 100 metre koşucularına yarıştan hemen önce bizim Anadolu'nun o meşhur Erder'de deva organik macunlarına kaşıkla yedirsek mesela. Teste çıkıyor mu acaba? Çıkmaz dedi. Yani doping testinde çıkmaz çünkü tamamen doğal bitkilerden, baharatlardan yapılıyor. Spor hocam bana ne dedi biliyor musun? Bahçe kanka, adamlar o macunu yedikten sonra pistte 100 metreyi koşmazlar. Tribüne doğru koşma ihtimalleri çok büyük olabilir. O açıdan. Spor dünyasının tıbbi meseleleri dünyasının. Bir kenar be, geçen internette gördüm. Kıskançlık krizine giren bir adam eski eşinin lüks aracının içine, dört çeker aracının içine, üstü açık tabanından içeriye bildiğimiz harç kamyonu kiralayıp komple beton doldurtmuş. Yemin ederim adamın beton gibi sert prensipleri varmış. Helal olsun. İşler yolunda gitmemiş evlilikte ama intikam almak için tam bir inşaat inşaat versiyonu. İşte evlilik kurumuna duyulan o derin, o sarsılmaz saygı bu tip olayları okuyunca sağ ruftan içeri çimento döktürmüş. O araba artık zor satılır bu arada. Yani internete ilan koysan sadece hafta sonları kullanılmış. Bayandan. İçi tamamen betonarme yapıda. Depreme dayanıklı lüks cip diye yazmak geldi. Sahibinden ilanları bunu yeme. Evlilik gerçekten zor müessese millet. Keşke işler bu inşaat şantiyesi noktalarına hiç gelmese. Ama en çok şuna gülüyorum. Evlenirken o düğün salonlarındaki o şatafatlar, o harcanan müthiş paralar falan, havada uçuşan altınlar, paralar, yenilen içilen o lüks menüler. Kimse o sırada mesela damadın yarın bir gün cinnet getirip kapıya beton mikseri dayayacağını gözünün önüne getirmiyor. Değil mi?

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Reklam. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
1: Reklam.

Yaz geldi millet. Umarım buralarda Bodrum sıcağında ya da memleketin başka bir tatil beldesinde o kavurucu havanın tadını sonuna kadar çıkartabiliyorsunuzdur. Ben Bahçe. Hayır, ben maalesef o tadı çıkaramıyorum millet. Bu radyo şovmenliği, bu radyoculuk öyle tuhaf bir iş ki. İşinizde ne kadar iyi olursanız olun, az da kazansanız, çok da kazansanız asabınızı bozacak yönleri asla bitmeyen bir meslek. Hayatımız boyunca uzun, şöyle arkamıza rahat rahat hiçbir şey düşünmeden yaslanacağımız adam akıllı bir tatil imkanını asla bulamayız biz. 9 günlük bayram tatili olur. Güle güle biz stüdyoda yayındayız. Yılbaşı gecesi olur. Herkes eğlenirken biz yine stüdyodayız. Dışarıda kıyamet kopsa, dünyaya devasa bir göktaşı çarpsa, asteroid, insanlıktan geriye tek bir yaşam izi bile kalmasa bizim...

0: Kapıdan kafasını uzatıp Bahçe kanka mikserin lambası sönmesin. Sana ne el alemin göktaşından. İnsan neslinin sonuna geldi. Sen işine bak, stüdyoya gir. Ama tabii her akşam burada çene yorup eğlendirdiğim, dertlerini unutturduğum siz güzel insanları düşününce öyle lüks tatillerle falan ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu anlıyorum. Bu da bizim züğürt tesellimiz. Yani benim hayatımı kararttıkça kendi hayatınızı şenlendiriyorsunuz. Beni dinleyerek, reytinglerimi yükselterek. İşte bu yüzden hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Evet. Dükkan açık. Kral Pop Radyo Haber Merkezi'ne asla düşmeyen, janjanlı bültenlerde kendine yer bulamayan ama sokağın nabzını tutan o uydurma absürt internet başlıklarını okuyorum size. Kulakları açın. Uzmanlar uyardı, sosyal medyada sabahtan akşama kadar sadece kedi videosu izleyenlerin beyin dalgaları bir süre sonra miyavlamaya başlıyor. Yapılması gereken şey akıllı telefonu toprağa gömmek gerekiyormuş. Topraklamak gerekiyor. Yerli yapay zeka yazılımcımız şirketteki akıllı robotlara sadece esnaf ağzıyla konuşmayı ve müşteriye sana ne olur abime demeyi öğreterek dünyada dijital bir devrim yarattığını açıkladı. Bir diyetisyen ameliyatsız kilo verme yöntemi olarak danışanlarına sadece yemek faturalarını iki kez okuma terapisi ve mucizevi şekilde övgü topladı. Bir hırsızlık hikayesi var. Adamın biri eline aldığı küçücük bir çay kaşığıyla bir döviz bürosunu soymaya yeldenmiş. Şaka değil. Yemin ediyorum gerçek. Tabii dükkanın o heybetli esnaf sahibi durumu anında fark etmiş. Adamı tezgahın arkasında evire çevire bir güzel misafir etmiş. Hırsız tedavi görüyor şu anda.
1: Çay kaşığına ne olmuş Bahşişe?
0: Çay kaşığı ana fikir değil. Nereden çıktı şimdi? Çay kaşığını niye soruyorsunuz bana? Evet. Şimdi eğer gülmeniz bittiyse bu ticari çelişkiyi tekrar bir gözden geçirin. Çay kaşığı mermiyi döver. Mermi her türlü kaşığı döver. Bu durum tıpkı şuna benziyor. Hani iş başvurularında tecrübeniz yoksa işe giremezsiniz derler ya. Ama işe giremediğiniz sürece de asla tecrübe sahibi olamazsınız. İşte bizim bahtsız hırsızın kaşıklı macerası tam olarak bu döngünün bir parçası bence.

bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Saç kurutma makinesi.

0: inan gelsin Sütaş Ayran.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
6: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca Gazoz.
11: TED marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
12: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TED mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TED.com.tr'de.

Tur trafik cezalarımı ödemeyeceğini kesin bir dille açıkladığından ötürü maaşım yine yeterli gelmeyecek. Neyse, iyi ki şu an trafikte değilim. Bu yüzden sadece siz yoldaki arkadaşlarım için geçerli. Çok net bir kuralı hatırladım. Hiçbir trafik polisi yolda aşırı hız yapmanıza sebep olarak radyoda Bay J'yi dinlemeye yetişmeye çalışıyordum mazeretini kabul etmeyecek. Ona göre ayağınızı gazdan çekebilirsiniz. Zaten günümüz büyük şehirlerinde veya buralarda Bodrum girişinde aşırı hız yapmak teknik olarak imkansızlaştı, biliyorsunuz değil mi? İster altınızda son model lüks bir spor araba olsun, ister mahallenin o emektar kuş serisi arabalarına olsun. Trafikte kaldığınız an ikisi de tamamen eşitleniyor. Tek fark, birini satınca lüks bir daire alabiliyorsunuz. Diğerini satınca bakkaldan 2 kilo beyaz peynirle yarım ekmek. Peyniri abartmışsınız çünkü. 2 kilo peynir mi aldınız? Ne gerek var? Peki, bu durum her sene tekrarlanıyor millet. Bazen televizyonda o yurt dışındaki büyük ikramiyeleri, milyar dolarlık piyango haberlerini görünce insan istersen acaba bana çıksa ne yapardım diye hayaller kuruyor. Geç kazanma şansı bu Amerika'daki dev lotaryanın 300 milyonda birmiş. Ama insan yine de işte umutlanıyor. Bizim buralarda durum daha gerçekçi. Bugün kasaba gittim ve bizim emektar sucuğun kilosuna yine zam gelmiş. O sucuğu dilimler yani artık böyle sarraf hassasiyetiyle yaklaşman gerekiyor. Ben de o fiyattan sonra annemden daha fazla harçlık istememe kararı aldım. Çünkü bu sucuğu protesto etmek benim kişisel ekonomik reform planımın ilk adımı. Bak söylüyorum. Annenden para tırtıkla git zam gelmiş sucuğu al. Hay bana hiç yakışmıyor 55 yaşında gerçekten. Herkes büyüyor, herkes zenginleşiyor. Sosyal medyada herkes havuz başı pozları paylaşıyor. Bir tek ben küçülüyorum gibi hissediyorum millet. Dünyanın bir dengesi var herhalde. Yani birileri büyüdükçe benim cüzdan hafifliyor. Öyle bir şey. O büyüyen arkadaşlara buradan mikrofon aracılığıyla bir çift laf söylemek isterim. Cüzdanımın küçülmesine sebep olan sürekli büyüyenlere. Bak güzel insan, neyin olursa olsun giderken yanında götüremeyeceksin. Götüremeyeceksin. Kefenin cebi yok kardeşim. Çoğaltama eden azı bulamaz. Paran varsa cümle alem kulun oluyor. Paran yoksa direkt bizim bakkal Mustafa dayının insafına kalıyorsun. Sana soruyorum şimdi. Cümle alemi kendine kul edip etraftaki o bizim gibi zırdelilerle birlikte mi yaşamak istiyorsun? Yoksa hep birlikte el ele yeşil çayırlarda mutluluk ve huzur içinde, refah içinde koşalım mı? İşte bunlara sebep olmamak için. Canlı yayında şuraya emektar IBAN numaramı bırakayım ben. Ama Rütük hemen yukarıdan cetvelle bekliyor, yapamıyorum. Radyo sunucusunun, bakın açıkça belirtilmiş madde 54, radyo sunucusunun canlı yayında IBAN'ını vererek dilenmesi kesinlikle kurallara aykırıdır. İnsanlık artık paranın esiri olmuş durumda, sözüm tamamen meclisten dışarı millet. Bu gidişat hiç fena değil, feci. Bizim oğlanın eğitim masrafları mesela. Üniversite parasını 10 sene önceden biriktirmeye başlaman lazım diyorlar. Ben 3 ay önce başladım. Ve önümüzdeki hafta mezun oluyor. Neyse. Bugünlük de bu kadar. Yarın akşam aynı saatte buradayım. Kendinize çok iyi bakın. Kulaklar frekansta kalsın. Burası Kral Pop Radyo. Ayrılmayın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.